0: İstanbul senden misin? Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat

0: De 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 28 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Artık Eylül ayının son pazartesindeki programımızı sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Geçtiğimiz hafta sonundaki olaylar ve bugünkü son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Özellikle programın başında şunu belirtelim, haber ve detayları haber ajansları ve gazete portallarından sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Kaynağı belli olmayan ve sosyal medyada sıkça dolaşan iddia ve manipülatif haber içeriklerini ise asla paylaşmıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Fakat örnek verecek olursak birçok haber portalı ve gazete artık taraflı davrandığı için hem Hürriyet.com.tr'de hem de Cumhuriyet.com.tr'de aynı haber farklı aksettirilmiş olabiliyor. O açıdan da dikkatli oluyor. Haberin özünün dışına çıkmıyoruz. Programımızın başında fon soruşturması ile ilgili detaylara yer vereceğiz. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın da ismi geçiyor. Yine eşinin de ismi geçmişti. Bu konuyla ilgili soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan hem AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından hem de AK Parti'nin MKYK'sından alındı. Detayları yine sizlere aktaracağız. Yine haber başlıkları, önemli haberleri sizlere aktaracağız. Fon soruşturması kapsamında iki kişiye gözaltı kararı verildi. Bu isimler Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Dün gözaltına alınmaları ile ilgili görüntülere yer verilmiş. Detayları, daha fazlasını sizlere aktaracağız. Dün akşam saatlerinde Gaziantep Nurdağ'da da yolcu otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ise ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. 13 kişi yaralandı. Yine detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan mal varlığı tedbirleri teker teker kaldırılıyor. Tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Yine tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan İçtaş İnşaat Akkuyu Nükleer Santrali'nin ana yüklenicileri arasında bulunduğu belirtilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı belirtildi. Mustafa Sandal konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Melis Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kastamonu'da orman işçisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti deniliyor. Akdeniz küresel ortalamadan hızlı ısınıyor, Türkiye'nin kıyıları risk altında denilmiş. İsrailli bakandan Batı Şeria için savaş çağrısı deniliyor. Metin Keçeli için Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi. Manisa'da 84 yaşındaki kadının cesedi su kuyusunda bulundu. Haydarpaşa Garı'nın 800 kazığı nasıl yok oldu haber başlıkları. Usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 13. yılında anıldığı haberi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması, bakılır edilir, birisi aday gösterilir ifadelerini kullanmış.

Fon soruşturmasında peş peşe gelişmeler yaşanırken dün akşam saatlerinde Gaziantep'ten korkunç bir kaza haberi geldi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ise kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer alıyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir enteresan haber var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alıp ifadesi alındıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Eski cezaevi kampüs doktoru 66 yaşındaki Turgay Tamer ve Büyükçekmece'deki evinde dün ölü olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış. Enteresan gelişmeler oluyor değerli dinleyenler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değindi. Ömer Çelik, usulsüzlük ve yolsuzluk yapanlar hesap verecek sözlerini yineledi. Çelik, Fatma Betülsayan Kaya'nın görevlerinden af talebinin kabul edildiğini, artık MYK ve MKYK üyemiz değil ifadelerini kullandı. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert ve Bekçocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor, dev projede sona doğru denilmiş. Fon soruşturması kabinenin gündeminde deniliyor. Yargıtay'dan dikkat çeken sıfır araç kararı denilmiş. Bir aylık evliliği hayatını kararttı. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek deniliyor. Türkiye Amirli Futbol Takımı grubundaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Amirli Futbol Takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ankara'da alacak verecek kavgası deniliyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı denilmiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek görevi bugün Meclis Başkanı'na devredeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıklamış değerli dinleyenler. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak Amirli Futbol Takımı. Amirli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulunmuş. Maç öncesi topa daha fazla sahip olarak istedikleri performansı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini söylemiş.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu.

Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu deniliyor. Fon soruşturmasının kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında mal varlıklarının dondurulmasına yönelik tedbir kararı uygulandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin yeni gelişmelerin gelmesi bekleniyor denilmiş. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobili çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Muğla Ula'da da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Yine Aydın'da Bozdoğan ilçesinde bir otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündemde fon soruşturması var. Terörsüz Türkiye süreci ve Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımalarının ele alınması bekleniyor değerli dinleyenler. Evet, Cumhuriyet.com.tr'den bir haberimizi aktaralım. Fon soruşturması ve yansımaları sürerken Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in açıklamaları var. Fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada Yalova'daki bir tersane şirketinin hisselerinde 6 ayda %1289'luk değer artışı yaşandığını ve fiili dolaşımdaki hisselerin %96'sının 5 fonun elinde bulunduğunu öne sürdü. Emir şirket yönetimi ve hisse işlemleri üzerinden bazı siyasi ve bürokratik isimlerin yakınlarına ilişkin iddialarda bulundu. Detayları yine haberin içeriğinde yer alıyor.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan fon iddiaları sonrası istifasını sundu. Fon krizinde ismi geçen Kaya görevinden affını istediğini belirtmiş. Fakat bu konuyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmamış. Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum ifadelerini kullanmış. Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istediğim ifadelerini kullanmış. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı işlemleri üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiğini öne sürmüştü değerli dinleyenler. Fon soruşturmasının kapsamında... Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan mal varlığı tedbirleri teker teker kaldırılıyor. Tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Yine tedbir kararı talep edilen firmalar arasında bulunan İçtaş İnşaat Akkuyu Nükleer Santrali'nin ana yüklenicileri arasında bulunduğu belirtilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

Yine Cumhuriyet.com.tr'den bir haberimizi aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Partisinin İstanbul Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçiminde yaptığı konuşmada fon soruşturmasına değindi Özgür Özel. Erdoğan'a seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özel fon soruşturmasını asrın soygunu olarak niteledi. Detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Hedef gösterilen yeni partili vekilden sert yanıt deniliyor. Yeni Parti milletvekili Profesör Doktor Ümit Özlale, Ankara Kuşu adlı hesabın kendisine yönelik Tera iddiasına yanıt verdi. Özlale, Allah trollerin de akıllısını versin, seninle muhatap olmak bile zulüm ama ülke maalesef algıyla çalışıyor ifadelerini kullanmış. Detaylara yer verilmiş yine. Melis Süt Şurup Sandal hakkında 11 milyar TL'lik fon iddiası, fon krizinden Mustafa Sandal'ın eşi çıktı deniliyor. Fenerbahçe'nin menajerlere borcu var denilmiş. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Arınma lafa kaldı, kadına şiddet, naylon fatura Kılıçdaroğlu o isimle yan yana deniliyor. Görevi sona ermişti Kılıçdaroğlu, kayyum Gürsel Tekin'e sahip çıkmadı deniliyor. AK Partili Fatma Sayan'ın ihya eden Özat Denizcilik kimin çıktı? O hisselerin sahipleri yabancı değilmiş denilmiş. Şamil Tayyar'dan iktidara fon krizine ilişkin uyarılar deniliyor. Tayyar 15 Temmuz sonrası nasıl darbe üreten hükümet sisteminde değişikliğe gidildiyse finans sektöründe de sistemik dönüşüme ihtiyaç var. Hem de hızlıca ifadelerini kullanmış.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sahte kimlik, sosyal medya ve troll ağı, Ahmet Şık'tan Akın Gürle'ye sorular denilmiş. MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım, Sedat Peker dönüyor mu haber başlığı var. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yurt dışında suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdemir, Sayın Genel Başkanımızın ülküdaşımızdır dediği değerli bir dava adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesiyle vatanımıza kavuşacaktır ifadelerini kullanmış. Ankara'da makine kimya endüstrisi fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı belirtiliyor, bir iş kazası haberi yer alıyor. Murat Emir'den iktidara fon krizi tepkisi, bir tersane, bir damat ve bir AK Partili ile 500 bin mağdur deniliyor. Fon krizi derinleşiyor. AK Partili Sayan Kaya, tedbir talebi 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı denilmiş. Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması, kararına saygı duyacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüz'ün gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek nasıl bir karar verecekse biz o karara saygı duyacağız dedi. Tüz'ün partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha yineledi. Gaziantep'te feci kaza, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı, muhalefete yönelik baskılara son verilsin denilmiş. Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Panafilm direktörü serbest bırakıldı haber başlıklarıydı.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: İki buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşüyor. Dev projede sona doğru denilmiş. Fon soruşturması kabinenin gündeminde deniliyor. Yargıtay'dan dikkat çeken sıfır araç kararı denilmiş. Bir aylık evliliği hayatını kararttı. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek deniliyor. Türkiye Amirliği futbol takımı grubundaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Amirliği futbol takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ankara'da alacak verecek kavgası deniliyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı denilmiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek görevi bugün Meclis Başkanı'na devredeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıklamış değerli dinleyenler. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak Amirli futbol takımı. Amirli futbol takımının teknik direktörü Vincenzo Montella ise açıklamalarda bulunmuş. Maç öncesi topa daha fazla sahip olarak istedikleri performansı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini söylemiş.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Haftanın ilk iş gününde bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 28 Eylül 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini birinci sayfa programımızda, radyonuzda aktarmaya çalıştık. Yarın yine yepyeni bir programla tekrar sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Tokat ile Amasya arasında bir. 0.10 metrelik çift tüplü yapısıyla D100 karayolunda güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Niksar Devlet Hastanesi'nde asansörde mahsur kalan vatandaş 112 ihbarı sonrası belediye itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında 106 kişi, tüzel kişi ve fonun mal varlığı tedbirleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı. İrlanda, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstererek Uluslar B Ligi maçında İsrail'i 3-0 mağlup etti. Siyah bantlarla sahaya çıkan oyuncular, İsrail milli marşı okunurken sırtlarını döndü ve tepkisini ortaya koydu. İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası toprak kayması, çökme ve su baskınları yaşandı. Beşiktaş, Fatih, Şişli gibi ilçelerde etkili sağanak caddeleri su bastı, alt geçitler kapatıldı, 25 kişi tahliye edildi. Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e kamuoyunu yönlendirmeye dair 9 soru yönelterek Mehmet Kap adıyla iletişim kuran kişinin Furkan Torlak olup olmadığını sordu. Kayalık alanda babasının kucağında dolaşan 3 yaşındaki çocuk yukarıdan kopan taşların başına düşmesiyle ağır yaralandı ve hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
1: Spor.
2: UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında 8 maç oynandı. A, B, D liglerinde sırasıyla çeşitli milli takımlar karşılaştı ve farklı sonuçlar elde edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano 30 Kasım Galatasaray maçına kadar oynanacak 9 zorlu mücadelede yara almadan çıkmayı hedefliyor. Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Manchester City golcüsü Erling Haaland'ı ceza sahasında en güçlüsü olarak gösterdi. Osimhen sakatlıktan sonra dönecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı coverlarla yapıyoruz efendim. Zeynep Dizdar, radyonuz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
5: Mahmut Uçakçan.
6: Sana geldim koyma yasaklar, hiç itaat

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yalnız mısınız? Bak, yalnızlıktan ömrünüzden 6 yıl alıyor demiş yalnızlık. Ama hangi yalnızlık bu? Yani yalnızlık hissetmek mi? Yalnız kalmak mı? Yalnız, yani bunu bir tercih olarak seçmek mi? Yani daha doğrusu hani toparlayamadım da. Hani böyle şeydir, iletişim kuramazsın, böyle yalnızlığa yitirmişsindir falan filan. O mu yoksa? Ya arkadaş, ben de çok kalabalığı sevmiyorum, kimse kusura bakmasın. Hani ömürden 6 yıl gidecek diye de böyle kendimi kasamamlardan mısınız? Amerika'nın Tulane Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, yalnızlık ve izolasyonun insan ömrü üzerindeki ağır faturasını gözler önüne serdi deniyor efendim. Nature Communication dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu durumlar bireylerin kronik hastalıklardan uzak geçirdiği sağlıklı yaşam süresini 6 yıla kadar düşürüyor. Bak, bir de hastalık, hani hastalık harici. Bak, hastalıktan yese, yani hastalıkla beraber yese eyvallah. Hastasın mesela, bir kronik hastalık var, oradan ömürden bir süre gidiyor diyelim. Onun dışında ekliyor bir de. Üstüne bindirsene, sen de ne uğraşıyorsun? Etkinin özellikle ruh sağlığında belirginleştiği tespit edildi denmiş. Bakınız, erkeklerde ruhsal bozukluklardan uzak geçen sürede 5.8 yıl. Kadınlarda 3.7 yıl kayba yol açıyor. Fiziksel hastalıklarda kadınlar 2.4 yıl, erkekler 1.7 yıl kaybediyor demiş. Yani ama bu tabii şey, yani hani izolasyon dediğimiz, evet. Burada da zaten onu yazmış. Böyle yalnız kalmak istemiyorsun ama hani çaresiz yalnızsın. Ulan. Literatüre yeni bir terim kazandırdık. Çaresiz yalnızlık. Hani deniyorsun, olmuyor. İletişim kurmayı deniyorsun, olmuyor. Ne bileyim, hani çevrende kimse yok. Böyle bir yalnızlıktan bahsediyor haberde. Yoksa öbür türlü yani arkadaş, çevrem vardır ama yani kusura bakmayın, ben en azından akşamları bir yalnız geçirmek istiyorum diye. O buna dahil değil. Müzmin yalnızlık. 6 yıla kadar ömrü düşürüyor ve maalesef ömrü düşürürken de böyle kronik hastalıkların dışında. Yani nedir işte, atıyorum bir kalp rahatsızlığı var. Bundan dolayı diyelim 3 yıl önce, tövbe estağfurullah, gidicisiniz. Bununla beraber bir de yalnızlık varsa bir artı 6 ekliyorsun da 9 yıl önce. Yani o 3 yıla mesela şey olmuyor, o 3 yıla ben de dahil olayım da hani bendeki 3'ü de 10'a ekleyelim, toplamda totalde bir 6 yıla ulaştıralım demiyor yani. Öyle pis pis kenardan sırıtıyor yani. Sen hasta ol, hasta ol, ben en son ben geleceğim deyip. Tabii ki iletişim önemli. Tabii ki insanların çevresinde birileri olmalı. Öyle hani ömür boyu yalnızlık da iyi değil. Hani konuşacağı, gezeceği, ne bileyim zaman geçireceği arkadaşları, dostları olmalı. Onlar da yoksa işte asıl sıkıntı orada başlıyor maalesef.

Yıldızlı Şarkılardan İrem Derici. Bin Dere'den radyonuzdaydı. Efendim, Allah göstermesin, bir trafik kazası durumu olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Hani insan önce canıyla uğraşıyor. Bir şey var mı yok mu? Bunun peşine düşüyorsun. Mal canın yongasıdır diyoruz. Sonrasında arabanın peşinde düşüyorsun. Oradaki hasarlı oluyor. Kötü bir şey yani. Kimse yaşamasın. Ama yaşanıyor maalesef. Ve bakın burada bile fırsatçılar efendim boş durmuyor. Sen bak kaza geçiriyorsun. Ki bunun mesela benzerini ben yıllar önce yaşamıştım. Sen kaza geçiriyorsun. Hani canının malının derdine düşmüşsün orada. Yani artık zaman... Bir sürü şey var yani. Bir sürü can sıkıcı olay var. Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verileri ele geçiren 11 şüpheli adliyede. Hasar şeyi neydi o? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma yürüten trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürosuyla, bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğini tespit edildi efendim. Bak bir de hukuk büroları var işin içinde. Hani hukuk, KVKK, yasa, kanun, adalet, hukuk bürosu. Ulan hukuk bürosu bile niyeti bozmuş, bekliyor. Şimdi bunu ben de yaşamıştım. Yıllar önce böyle bir kaza geçirdim. Neyse ondan sonra işte hani kasko masko devreye alıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Araç serviste onarım falan derken. Arkadaş belli bir süre sonra bilmediğim bir numara beni arıyor. İşte kaza yapmışsınız. İşte geçmiş olsun falan. Teşekkürler, sağ olun. Hasar danışmanlık efendim şeyle ilgili, tazminle ilgili. Dedim benim numara nereden geldi size? Sonra şey sisteme düşüyor diyor bir de sisteme. Ulan hangi o sisteme düşmemesi lazım onun. Yani veya o sisteme düşüyorsa o sistemle pat diye senin görmemen lazım yani. Sistem kurulmuş kısacası. Sistem kurulmuş. Sen kaza yapıyorsun. Canınla malınla uğraşıyorsun. Birileri şimdi tahminde de bulunmak istemiyorum. Yani tahmin değil esasında, gerçek de. Hadi söylemeyelim. Oradan nedir işte bu senin kaza yaptığın kazayla ilgilenenler. Yani o sırada kim ilgileniyor sen düşün artık, onu biliyorsundur. Birileri paylaşıyor senin bilgileri sağda solda yani. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'la Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. İşte az önce hani ben söylemeyeyim dediklerim burada. Hepsini haberde yazdım ama ben söylemedim yani. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış olup İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır denmiş. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi falan filan diye devam ediyor ondan sonraki adli süreç. Yani herkes gözü senin kazaya dikmiş. Hepsi seferber olmuş, hepsini de kopartırım derdi de. Yani orada benim hakkımı savunacak olanlar bile hani gelsin para diye. Ondan sonra geldi güven yani. O yüzden bu gibi şeylerde tabii ki az önce de söyledik hani maalesef hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Keşke olmasa, hani hiç kimse kaza geçirmese, ama bir kaza geçirdikten sonra da
dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o esnada da bunlar senin yoğunluğundan, zaten moral bozukluğundan, can sıkıntından faydalanmaya hazırlar. Hepsi açmış ellerini bekliyorlar. Bakalım hangimiz daha çok kopartırız diye. O yüzden aman bu oyunlara gelmeyin efendim.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert ve Bekçocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

Rabarba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Bakınız, Antalya'da akıl almaz olay denmiş. Yurdun insanları yine rahat durmuyor. Ama bak. Şimdi bir insan bunu neden yapar? Şöyle özetleyeyim mevzuyu, öncelikle bir bilelim. O yüzden söylüyorum, bir insan bunu neden yapar? Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi diyor. Trafik polisleri otel servis şoföründen aldıkları ehliyetin ölen kişiye ait olduğunu belirledi. Kaçarken yakalanan şoförün kimliği kan dondurdu diyor. Bakalım şimdi. Manavgat'ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi. Trafik ekibi şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Ne ağası, bundan kolay bir şey yok ki. O yüzden diyorum, yani bir çevirmede ehliyetini aldıkları zaman ehliyetin şekline bakmıyorlar. Hadi bakalım, ha evet bakalım. Hatta şuradan canlı yayında hemen benim ehliyeti açayım. Cüzdandan şuradan şöyle bakıyoruz. Polis böyle elini alıp buna. Evet, sürücü belgesi, tamam. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Evet, isim soy isim var, tamam. Doğum tarihi, doğum yeri, işte ehliyeti aldığı tarihi, bitiş tarihi falan filan. Tamam, rakamlar var, güzel. Deyip sana bunu tekrardan geri vermiyor kardeşim, bunu barkodunu okutuyor. Yani o şeyleri okutuyor. Zaten okuttuktan sonra otomatik olarak kimsin nesin ortaya çıkıyor. İn misin, cin misin, var mı bir araman, aranman, ne bileyim yani. Bütün bilgiler orada dökülüyor yani. Hani böyle bir şeyde bir insan neden başkasının ehliyetini polise verir? Ve daha da tuhafı, ölmüş birinin ehliyetini. Bak gidiyor, polisler çevirmiş, durduruyorlar otel servisinin sürücüsünü ve ehliyeti alıyorlar. Trafik ekibi şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Çünkü orada tablet gibi bir şey var, yani okutuyor oradan. O belirliyor. Bu sırada araçtan inen sürücü kaçmaya başladı. Bayağı sağlam gerizekalı, ben sana söyleyeyim bak. Bir, zaten böyle bir ehliyet taşımak zaten bir... Hani onu taşırken mesela ne düşünüyordu acaba? Ben bunu veririm, çevirmeden de geçerim. Hani herhangi bir yerde polis kontrolü olduğu zaman da bu kimlikleri okutuyorlar. Okutuyorlar, kim olduğunu ortaya çıkıyor. Kaçmaya başlamış bir de. Ekibe bağlı Şahin ekibi şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22,5 yıl, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Adamda bir de cinayet de var bak. Bu herhalde, bu ehliyet o cinayette kurban giden kişinin değildir muhtemelen. Şüphelinin ayrıca kadına karşı basit yaralama suçundan arandığı da belirtildi. Bildiğim bir suç makinesi. Bildiğim cinayet var. Ondan sonra kaçmaktan dolayı hapis cezası var. Kadına karşı basit yaralama demiş. Ben onun basitini falan bilmem. O yaralamadır. Cinayete teşebbüstür. O başka bir açıklaması yoktur onun. Ve doğal olarak cezaevine gönderildi. Ama şimdi neden yani, bak bir katilsin. Yakalanmamışsın. Tamam, kaçmışsın. Ve çalışıyorsun. Servis şoförlüğü falan yapıyorsun, bir şeyler. Bir de yani şoförlük yapmak zaten çok daha büyük bir risk. Çünkü her an bir polis ekibi, yani trafik ekibiyle karşı karşıya gelebilirsin. Her an yani. Hani illaki seni çevirip senden ehliyetini alması için polisin senin ne bileyim böyle radara yakalanman, aşırı hız yapman, hatalı kullanma falan gerekmiyor. Normal giderken de bir uygulama varsa giriyorsun oraya. Hatta zaman zaman bu bir trafik uygulaması da olmuyor. Asayiş ekipleri de böyle bir uygulama yapıyor. Bakıyor, alıyor kimliğini. Bir şey varsa zaten yakalıyorlar. Yoksa hadi güle güle diyor, gidiyorsun yani. Hal böyleyken katillik var, cinayet var, kaçmak var, ondan sonra şiddet var, yaralama var. Sen hala bir de şoförlük yapıyorsun. Hani bunun canı yakalanmış istemiş, yakalanmayı istemiş desek çok da fazla abartmış olmayız esasında.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

Bendeniz Mademoiselle radyonuzdaydı. Nasıl güzel seviyorum. Efendim bakınız, kağıthanede akıl almaz olay demiş. Arkadaş her iyi yani akıl alır bir olay bulmak zor memlekette. İki hırsız zillere basıp kapıları yokladı. Tamam, gayet bence kibar nazik bir davranış. Zillere basıyor, açıyoruz. Kim o diyorsun? Abi sizlik bir şey yok. Eve girecekti diye buyurun girin, yani siz olmasaydınız. Neymiş efendim bu? İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Hırsızlık yapmak amacıyla apartmanda kapıları yoklayıp zillere basan iki kadın, kontrol ettikleri dairede ev sahibinin bulunması üzerine kaçmak istedi. Ha, daireyi kontrol ediyor bir de. Ha, ev sahibi de buradaymış. Gel gel, yabancı yok, gel gel gel. Kaçarken de yalnız çıkış kapısını bulamamışlar. Öyle orada bir ufak gerginlik yaşanmış. Abi çıkış kapısı nasıl bir kaçmak dura ve çıkış kapısını nasıl bulamazsın apartmanda? Yani nasıl bir apartmana girdin sen? Benim olay Merkez Mahallesi'nde meydana geliyor. İddiaya göre apartmana giren iki kadın evde kimsenin bulunmadığı daireleri tespit etmek amacıyla kapılara tek tek vurup zillere basmaya başladı. Tamam mı? Mesela bir zile bastın. Evden ses geldi, kim o diye, veya kapı açıldı. O zaman hani yandakine nasıl sıradan gidiyorsun yani öyle. Çok acemice ya. Kadınlar kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin bulunduğunu fark etmedi. Bak, kapıya kontrol ediyorlar sırada şey, yani kapıyı açacak yani. Kapı deliğinden kadınları gören ev sahibi cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Ardından dışarı çıkan ev sahibi, karşılaşmadaki şeye bak, heyecana bak. Ardından dışarı çıkan ev sahibi önce komşusunun kapısını çaldı. Cevap alamayınca da kadınların peşinden merdivenlere yöneldi. Kadınlar o sırada kaçıyor. Kadınların merdivenlerden indiğini gören ev sahibi, ne işiniz var apartmanda? Aşağı inen kadın kim? Gel buraya gel diye seslendi. Kadınlardan biri, sen sapık mısın diye tepki gösterdi. Pardon, bana niye laf atıyorsunuz? Siz sapık mısınız? İşimizi yapıyoruz biz burada. Sen sapık mısın diye tepki gösterince ev sahibi, sen sapıksın, kimsiniz siz karşılığını verdi. Yani bu anlamsız bir tepki olmuş. Hani orada, hani burada mesela ev sahibinin bu lafa alınmış olması gerek yok böyle bir şeye. Hani orada tamam, sen peşine düşmüyorsun, alttan cevap geliyor işte, siz sapık mısınız beyefendi diye. Sen de hayır, asıl sen sapıksın diye. Gereksiz bir enerji kaybı. Ev sahibinin peşlerinden gelmesi üzerine apartmandan kaçmaya çalışan kadınlar, çıkış kapısının aşağıda olduğunu düşünerek bodrum kata indi. Adrenalin nasıl yükseldiyse bak, girdikleri yeri unutuyorlar. Kadınların yanlış yöne gittiğini gören ev sahibi, gel gel yanlış çıktın, gel yukarı gel, kimsiniz diye seslendi. Ev sahibi biraz şey yapmış, çekinmiş anladığınız kadarıyla. Hani yukarı çağırıyor çıksınlar diye, çünkü aşağı inmek de biraz. Bunun üzerine yukarı çıkan kadınlarla ev sahibi merdivenlerde karşılaştı. Kadınlardan biri, deli misin sen derken, diğeri sapık mısın diye bağırdı. Ev sahibi ise çık çık apartmandan çık, hırsız sizi sapık pislikler, ne biçim bir tartışma bu be. Bak, hırsızlar diyor ki kardeşim deli misin sen, sapık mısın diye bağırıyor. Ev sahibi de çık çık apartmandan çık, hırsız sizi sapık pislikler diye bağırıyor. 10 numara 5 yıldız ortam. Kadınlardan biri sapık mıdır nedir derken, bak tekrardan bu mevzu devam ediyor. Ev sahibi hırsız karşılığını verdi. Kadınlarsa sapık diyerek ev sahibine tepki gösterdi. O sırada mesela niye hiç kimse polise haber vermiyor? Ya bu ev sahibi dedikleri kişi tek kişi mi ya koca apartmanda? Ev sahibinin kadınları apartmandan çıkmaları için uyarılarına devam etmesi üzerine iki kadın bir binadan koşarak çıktı. Kadınların apartmandaki kapıları kontrol etmesi, ev sahibinin peşlerinden gitmesi, kaçmaya çalışırken çıkış kapısı yerine bodrum kata inmeleri ve taraflar arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Herhalde artık yüzleri falan görünüyordur. Yani burada tabii gizlemişler, net görünüyor yüzleri. Herhalde polisi işten başlatır ama hani oraya kadar gelmişken de yani ne bileyim, çık oradan. Hayır, sen sapıksın. Olur mu, sen sapıksın aynı zamanda hırsızsın. Sen de delisin o zaman. Tartışmaya bak.
Neyse yine tabii orada şu da var. Ev sahibi denilen kişi derdi kimse elbette biraz kendi sağlığını da canını da düşünüyor. Çünkü bilemezsin orada neyle karşılaşacağını. İki kadın diyoruz, silahı vardır, bilmem nesi vardır. Sonuçta iki kişi falan filan. Hani ev sahibinin de bu konuda biraz çekinmiş olması da mantıklı esasında.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı

0: 60 60.
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

Ertuğrul rock'n'roll ezgileriyle beraber dans et benimle radyonuzdaydı. Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sezen Aksu, Canım Olmaz ki radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Nami Tunay'ı muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Efendim, uzun yaşamın yolunu vereceğiz sizlere. Hayırlı uğurlu olsun, al kalemi kağıdı. Yoğurt var mı efendim? Listede yoğurt olmazsa olmaz, uzun yaşamın sırrı. Fakat şöyle bir şey diyor, diyet ve egzersiz değilmiş efendim. Uzun yaşamın yolu başka bir alışkanlıktan geçiyor. Bol bol ye. Ne yapacaksın başka yani? Sağlıklı ve uzun bir yaşam denildiğinde ilk akla gelenler dengeli beslenme ve düzenli egzersiz olsa da yeni bir araştırma uykunun da en az bunlar kadar önemli olabileceğini gösterdi işte. O bizde pek olmuyor maalesef. O bence sadece bizde değil yani insanlıkta pek olmuyor. Hep şunu söylüyoruz ya yani hani ideal uyku süresi 8 saat. Kime göre neye göre? Sonra bir ara bunu düşürdüler biliyorsunuz 7 saate. 7 saat iyidir dediler. Sonra birileri çıktı, ya 6 saat neyinize yetmiyor dedi. Bunu söyleyen bilim insanlarıydı zamanında. Sonra bu 6 saat diyenler kısa sürede sustu. Muhtemelen onlar bir yerden bence... kapitalist bir dünyada yaşıyoruz yani. Bir yerden bu şekilde bir fonlandılar. Hani insanlar daha az uyusun, daha çok çalışsın, daha çok iş, daha çok iş çalışır diye... Onlar kısa sürede sustu bak. Bir ara böyle 6 saate kadar indirmişler ama mesela 8 saat neye göre 8 saat? Ya da mesela ideal bir uyku süresi diye bir şey var mı mesela? Hani uyuduğumuzda niye biz uykumuz bitince uyanmıyoruz? Yani sen beni bıraksan alarm çalmasa ben yine bir ara uyanacağım, uyanmayacağım değil. Ama belli bir saati olmayacak. Hani niye illaki bu disiplin, uyanma disiplini? Kedilere bakıyorsun abi ne kadar onlar 18 saat falan mı uyuyordu mis. Hayvanlar genel olarak uyuyor yani. Bir avlanma saatleri falan var, bir işte gidiyor yemek yeme falan. Onlar tekrar yatıyor yani güvenli bir yer bulduğunda. Keza bak köpekler mesela genelde sabahları pek piyasada yoktur. Yani olanları sen say bak yani genelde şeydir onlar gece çalışır gece mesaisi. Kuşlar mesela gündüz bütün işlerini halleder. Gece mesela akşam karanlıktan sonra kaybolur giderler yokturlar yani. Gece boyu oturup dizi izlemiyorlar sonuçta. Hani onlar böyle kafalarına göre istedikleri yani şey kimyalarına göre daha doğrusu. İstedikleri kadar uyuyorken biz niye sadece efendim sınırlı? Amerika genelindeki verileri inceleyen bilim insanları yeterli uykuyla yaşam beklentisi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu belirledi. Araştırmacılar Amerika'nın farklı bölgelerinden toplanan verilerde yaşam beklentisini uyku süresi, fiziksel aktivite, beslenme ve çeşitli sosyoekonomik faktörlerle karşılaştırdı. Sonuçlarda gecede 7 saatten az uyumanın daha düşük yaşam beklentisiyle ilişkisi, beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi birçok faktörden daha güçlü çıktı diyor. Çünkü sabah kalkıyorsun ruh gibi zaten. Yani 7 saatten az uyuduğunda ki genelde az uyuyoruz. Hele bir de şimdi diziler miziler de başladı biliyorsunuz artık yani bizim 7 saat hayal oldu. Araştırmada gecede 7 saatten az uyuyanlar yetersiz uyuyan grupta değerlendirildi. Eğitim seviyesi, çalışma durumu ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam süresini etkileyebilecek değişkenler hesaba katıldığında bile yetersiz uykuyla daha kısa yaşam beklentisi arasındaki bağlantı devam etti diyor. İlk analiz modelinde yaşam beklentisiyle uykudan daha güçlü ilişki gösteren tek faktör sigara kullanımı oldu denmiş. Obezite ve diyabetin de hesaba katıldığı başka bir modelde ise obezite de yetersiz uykunun önüne geçti diyor. Buna rağmen uyku uzun yaşamla bağlantılı önemli göstergelerden biri olmaya devam etti. Uyuyun efendim. Bak imkanı olan uyusun. İşler yetişir. Araştırmacılar yetişkinlerin mümkün olduğunca gecede 7 ila 9 saat uyumasını öneriyor. Yeterli uyku, bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları ve metabolizma dahil olmak üzere vücuttaki birçok sistemin sağlıklı çalışmasında rol oynuyor demiş. Yani az uyuduğun zaman zaten o gün hani nasıl derler sürüne sürüne geçiyor. Geçmiyor yani sen ite kaka günü geçirmeye çalışıyorsun. Ve sabahın kör vaktine itibaren aklındaki tek şey akşam olsa da uyusak. Akşam oluyor gidiyorsun eve yine böyle günlük telaşeler ne bileyim yemektir falan filan derken ondan sonra televizyon deyince hop yine 12-1.
Hele bir de arada böyle bir şekerleme yaptıysan ki akşam yapmamak lazım onu. Bütün uyku dengesi bozuluyor. Daha da geç uyumaya başlıyorsun yani. Uzun yaşam için uykuda öncelikli demiş efendim araştırmacılar. Bak çalışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri uykunun çoğu zaman beslenme ve egzersizin gerisinde bırakılan bir yaşam alışkanlığı olmasına rağmen yaşam beklentisiyle güçlü bir ilişki göstermesi oldu. Araştırmacılar bu nedenle uykuya beslenme ve fiziksel aktivite kadar önem verilmesi gerektiğini belirtiyor denmiş. Durum böyle, tekrar ediyoruz, imkanı olan uyusun. Öyle vay efendim ben 7 saat uyudum 8'e bırak uyu. Bir de bu diziler miziler de lütfen biraz daha kısa sürsün. Arkadaş dizilere bakıyorsun. Mesela ben internetten bakıyorum falan. Bizim yerli diziler 2,5 saat sürüyor. Bunu televizyondan izlediğin zaman reklamları meklamları derken bir de geçen haftaki hatırlatma diyor mesela, özet diyor. Özet 1 saat. Normalde dizilerin süresi en fazla 45 dakika falandır. Hadi 50 dakika olsun. Bizde sadece özeti 1 saat. Sonuçta nedir? İşte adamı reklam pazarlıyor. Reklamı izletiyor sana. Oradan bir saat öyle. 2,5 saatte dizi. Aralara reklam koyuyorsun, yine o 3 saati geçiyor. 4 saat, 5 saat. Filme bakıyorsun 1,5 saat. Film nasıl sinema yani? Neyse onlar detaylar ama imkanı olan uyusun. Yani mesai saati. Şimdi iş dünyasını karıştıralım. Mesai saati kavramının insanlığın hayatından çıkarılması gerekiyor. Hani mesai kaçta başlıyor diyelim, 9'da başlıyor. Böyle bir kural olmaması lazım. Bazen mesela sosyal medyada görüyoruz, işte adam dükkanını açmış. Sabah açılış uyanınca diyor veya canım uyanınca mı ne öyle bir şey. Akşam kapanış canım isteyince. Yani o da mesela 8 saat mesai mi? 8 saat sen bana yaz yine, yazma değil ama. Bu 8 saatin başlangıcı sabah mesela 9 veya 8 değil. Ben gittiğim zaman başlasın. Şu an dinleyenler elbette bana hak veriyordur ama muhtemelen sadece hak veriyordur. Onun ötesine ondan gülüyorum zaten. Ne ben ne siz geçebilirsiniz efendim. Bu sadece ütopya. Tamam bunu yapamayız belki, bu olmaz. Bu dünya için imkansız belki ama en azından uyku sürenizi uzatın efendim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.

Pınar Aylin, yasaksa radyonuzdaydı. Şöyle bir 90'lara doğru gittik, iyi de oldu. Evet, devam ediyoruz. Bu nedir? Ya şu haberlere artık sinir oluyorum. Yani niye bizde olmuyor? Hep yurt dışında bak. Pazardan 647 liraya aldığı yüzük 26 karatlık elmas çıktı. Bizim şu ikinci ele biraz daha eğilmemiz gerekiyor. İngiltere'de bakınız bir ikinci el pazarından 10 sterline işte 650 lira falan diyelim biz ona. Alınan yüzük 30 yıl boyunca sahte sanılarak günlük hayatta kullanıldı. Sıradan bir takı gibi duran taşın 26 karat olduğu ve satıldığı fiyat herkese şaşırttı diyor. Ha bak bunlar da ayrı bir tuhaf. Bunlar alıyor yüzüğü. Yıllarca böyle kullanıyor falan filan yani ne ucuz yüzük diye. İngiltere'de 1980'li yılların sonunda bir ikinci el pazarından 10 sterline alınan ve 30 yıla yakın süre boyunca değersiz bir takı sanılarak kullanılan yüzüğünü işte böyle kıyafete falan uygunsa diye herhalde kullanıyor. Sağda solda atılıyordur. İyi en azından çöpe atılmamış. 19. yüzyıldan kalma 26 karatlık gerçek bir elmas olduğu ortaya çıktı. Peki bunu satanlar uyuyor muydu acaba? Abi satan yani satan bunun elmas olduğunu bilmiyor muymuş ya? Hani o da muhtemelen başkasının aldı o zaman veya bir yerde buldu. Baktı böyle şekli falan güzel hani biraz böyle nostaljik havası var. Bunu ben pazarda satarım deyip. Efendim evet İngiltere'de bir pazardan alınan yüzük mat görünümü ve parlamayan yapısı nedeniyle sahibi tarafından kostüm takısı kabul edildi. Yıllar boyunca günlük yaşamda kullanılan yüzüğün gerçek değeri sahibinin bir kuyumcu tavsiyesiyle taşı uzmanlara göstermesi üzerine anlaşıldı. Kuyumcu bakmış az çok anlamış demiş ya bu bak normal bir taş değildir bu. Biraz enteresan duruyor bu. Sen buna bir baktır bence deyip motive etmiş yani. Kişi de baktırıyor gidip. Bir uzmana gösteriyor. Ama o da nasıl bir bak oho bu bayağı değerli. Bir müzayede evi bunu alıyor Amerika Gemoloji Enstitüsü'ne gönderiliyor. Sonra orada taşa bak bayağı ciddiye almışlar. Yapılan incelemeler sonucunda 26,27 karat ağırlığında bu ne BVS2 berraklık işin uzmanları biliyordur. Sevgili kadınlar herhalde ne olduğunu anlıyorsunuzdur bunun. Yani işin uzmanları derken sizi kastediyorum elmas yüzük konusunda. Ve bu ne ay renk neyse artık derecesine sahip 19. yüzyıl yapımı eski minder kesim bir elmas olduğu tescillenmiş efendim. Uzmanlar taşın onlarca yıl boyunca fark edilmemesini kesim tekniğine bağlıyor. Alanların bir de herhalde buna hiç hani mat diye bakıp dandiktir bu diye. Modern fırlanta kesimlerinin aksine 19. yüzyıl el işçiliğiyle biçimlendirilen eski minder kesim taşların ışığı doğrudan yansıtmadığı ve bu nedenle modern elmaslar gibi belirgin bir parlaklık sunmadığı belirtildi denmiş. Ne kadar tuttu şu an? Efendim satış bedeli 42 milyon liraya alıcı bulmuş. 42 milyon liraya. Bak 10 sterlini aldın. Ve 42 milyon liraya sattın. Güzel mantıklı bir alışveriş olmuş. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Nazan Öncel şöyle bir 90'lara gittik. Özgür Çiçek radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, otobüsten, ne bileyim dolmuştan, duraktan hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi Gökçe radyonuzda aradım seni.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Yalnız kal. Efendim. Bu neymiş? Vücudun gerçek yaşı gözlerde saklıymış diyor. Nasıl yani? O, biz görebiliyor muyuz bunu peki baktığımız zaman? Soruyoruz mesela kaç yaşındasın? Abi işte 40 yaşındayım. Bakıyorsun göze öyle göstermiyor. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma gözün arka kısmındaki retinanın vücudun yaşlanma hızı hakkında önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. O bizlik bir şey yok ki burada. Göz bak neydi? Gözün arka kısmındaki retina. Ne yapacağım mesela biri sana yaşını söyledi inanmadın. Genelde öyle olur. Bir de hatta bunu iltifat olarak kullanırız biz erkekler olarak. Kaç yaş mesela yaş kaçı diyelim 30 hiç göstermiyorsun. Aa kaç gösteriyorum 20. 20'de deme. Biri sana 30 dediğinde yaşını bunu 20'ye kadar inme. Yani yalan olduğu direkt belli oluyor çünkü. Yani ne olur mesela kaça inersin? Aa valla ben 26-27 falan sandım dersin geçersin. Yani mesela 40 dedi aa hiç göstermiyorsun. Aa o kaç? 30 deme. Valla 35-36 falan sandım de yani. Fazla abartma. O zaman yalan olduğu ortaya çıkıyor. Mesela inanmadın yere diyelim bir sana dedi ki ben 40 yaşındayım. Mesela inanmam, vallahi 40 inanmam deyip hadi göz doktoruna gidiyoruz. Mesela şeyde bazı göz hastaneleri falan reklamları olur ya işte gözle alakalı tanıtım. Hani yapılan tedavilerden falan bahsederler. Sosyal medyada görürüz bunları. Mesela bu da bir tanıtım olarak. Partnerinizin gerçek yaşını mı merak ediyorsunuz? Yaklaşık 30 bin retina görüntüsünden yararlanan bilim insanları göz taramalarından kişinin yaşı ve genel sağlık durumuyla bağlantılı bilgiler çıkarabilen bir sistem geliştirdi. Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacının geliştirdiği yöntem kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun ne kadar hızlı yaşlandığını anlamaya yardımcı olabilecek retinal yaş farkını hesaplıyor. Biz aynaya baktığımız zaman anlıyoruz bunu. Abi çöktük be vallahi diyor. Yıllar hiç acımadı. Araştırmacılar aynı yaştaki iki kişinin genetik yaşam tarzı ve sağlık durumları nedeniyle biyolojik olarak farklı hızlarda yaşlanabileceğine dikkat çekiyor. Bunu biliyoruz zaten. Sistem geliştirilirken 7535 kişiden alınan 29530 retina görüntüsü kullanılmış. Daha sonra model farklı 7416 kişiye ait 14482 görüntü üzerinde test edilmiş. Önceki bazı çalışmalardan farklı olarak yalnızca sağlıklı gözler değil, retina veya görme siniri hastalığı bulunan kişilerin görüntüleri de sisteme dahil edilmiş. Komple bakmışlar yani göze. Model retina görüntüsüne bakarak kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payı ile tahmin edebildi. Bunu biz de böyle tahmin ediyoruz zaten. Sordukları zaman veya yani bu da çok tuzak bir sorudur. Karşındaki insan sana sence ben kaç yaşındayım dediği zaman cevap verme. Tuzağı, o bir oyundur yani. Orada vereceğin cevap artık istemsizce yüksek söylersen yandın. Diyelim ki mesela karşıdaki insanın yaş 35. Sen dedin ki 37. Git oradan bir daha. Oraya yaklaşma artık yani. İşte o kapı sana kapandı o an. Ama biz de yani mesela bunları şey baktığımız zaman biz de 2,5-2,7 yıllık hata payıyla söyleyebiliyoruz. Bilim insanları daha sonra sistemin tahmin ettiği retinal yaşla kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın sağlık ve yaşam tarzıyla nasıl bağlantılı olduğunu incelemiş. Ha mesela diyor ki kimlikte mesela yaş 35 bu muayeneye girişi retina falan baktılar. Dediler ki orada sen 40. Yo ben 35. Ha 5 yıl sıkıntı. Diyor ki evet. Tamam kimlik yaşın 35 ama hayatın sana sunmuş olduğu yaş işte hayatın sana sunmuş olduğu şartlarla beraber sen 40 gösteriyorsun diye. Valla buna da kimsenin gideceğini sanmam. Şu olur ancak evet hastalıklarda falan filan kullanılırsa o ayrı bir şey. Böyle bir araştırma yapmışlar. Yalanı boş.

0: Dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: Destek Faktoring ve Özata Denizcilik Yönetimindeki 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Osman Çelik'in damadı ve İskender Balcı'nın da aralarında olduğu şüphelilerden ikisi gözaltına alındı. Üçü için çalışmalar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026'da TEFAS tarafından iptal edilen yatırımcı emirlerinin tasfiye bakiyesi üzerinden katılma payı oranında ödeneceğini açıkladı. Askıda kalan ve temerrüt oluşan talimatlar da sürece dahil edildi. Pendik'te otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü MT'ye 90 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongrede üniversite ve ada projelerini açıklarken Galatasaray Üniversitesi, lisesi ve adasına gönderme yaparak karşılık verdi. Yıldırım camianın bu projeleri istediğini belirtti. Yeni partinin ismine yapılan itiraz yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. İtiraz isim benzerliği nedeniyle hükümsüz sayılması talebiyle geliyor. Parti yetkilileri ise küçük değişiklikle devam etmeyi planlıyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş milli aranın ardından zorlu fikstürde 8 maç oynayacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadeleler verecek. Performansı merak ediliyor. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 2. haftasında 29 Eylül'de Bayern Münih'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Liverpool'un oyuncusu Dominik Szoboszlai Galatasaray taraftarının atmosferini en etkileyici bulduğunu söyleyerek bu sezon 7 maçta 3 gol attı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Mebrure Özlerim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namitan Ay muhabbet devam ediyor. Bu neymiş? Sürücülerin tamamını etkiliyor diyor. Otomatik vites araç kullananlarda görülüyor. Ne gibi o? Japon bilim insanları sürüş tercihlerinin beynin çalışma biçimini ve zihinsel yaşlanma sürecini doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Abi işte gaza basıyoruz, frene basıyoruz. Sağdaki soldaki arabalarla hırlaşıyoruz. Ne yani? Beynin çalışma biçimi böyle bizim efendim. Yola önce biz çıkmaya çalışıyoruz. Ötekinin önünü kesiyoruz. Kırmızı ışıkta durmayıp yeşil ışıkta geçmiyoruz. Bir de o var değil mi ya? O da... Şimdi zaten yollarda bu trafik lambalarında kırmızıya yakalandınız mı o kırmızı bitmiyor. Bitmiyor yani, oradan yeşile geçmiyor, kalıyor öyle. İki gün beklediğiniz oluyor. Ama yeşil hemen 15 saniyede hop yeşil yanıyor, anında tekrardan sarı. Bazen de şu oluyor mesela, nedir işte hep söylüyoruz, hani kırmızıda durulur, yeşilde geçilir. Sarıda hızını kesersin, durmaya hazırlanırsın falan filan veya hareket etmeye hazırlanırsın değil mi? Abi bazıları da yeşil yanıyor, adam gitmiyor. Bak o da çok nefret bir şey hakikaten trafikte. Zaten 3-5 saniye sonra sarıya geçecek o, gitsene be adam. Tın tın tın tın, yavaş yavaş gideyim falan filan. Bir de belki de gıcıklığını yapıyorlar arkadakiler. Hani nasıl olsa adam yeşilde, yani sarı bile yansa geçecek oradan. Arkadakiler beklesin diye. Neymiş efendim bu? Zihinsel yaşlanma sürecini nasıl etkiliyormuş peki? Bakalım. Otomatik vitesli araçların yollardaki hakimiyeti her geçen gün artarken, ki öyle olması gerekiyor. Bak yıllar önce herkes böyle bir yan bakıyordu otomatik viteslere. Bu abi arıza yapar. Bunun arızası pahalı olur. Bir de bunlar çok yakar falan filan diye işin rengi çok değişti yıllardan bu yana. Bir de arkadaş, günümüz trafiğinde artık düz vites, yani Allah sabır versin. Dur kalk, dur kalk, dur kalkma. Genelde şeydir yani, düz vites kullananlarda sol bacak kasları bayağı bir gelişmiş oluyor. Debriyaja bas bırak, bas bırak. Japonya'da sürücüleri şaşırtan bilimsel bir çalışma gelmiş efendim Japonya'dan. Tohoku Üniversitesi bünyesinde beyin gelişimi, yaşlanma ve kanser enstitüsü başkanı Profesör Yuta Kawashima ve ekibi manuelle otomatik vitesli araç kullanımının insan beyni üzerindeki etkilerini kıyasladı. Bak manuel vites beynin yönetim merkezini harekete geçiriyor. Çünkü orada hani tek bir şeyle birkaç bir şeyle uğraşıyorsun yani. Otomatik viteste beyni çalıştırmaya gerek yok. Yani gaza dokununca gidiyor zaten o. Ama manuelde mesela bire takıyorsun, debriyaj ayarı yapıyorsun, işte debriyajı kaldırıyorsun, gaza basıyorsun falan filan, tekrar debriyaja basıyor, öyle gidiyor yani. Araştırma sonuçları manuel vitesli otomobil kullanmanın zihinsel sağlık açısından son derece faydalı olduğunu ortaya koydu. İşte yani zihinsel olarak faydalı da sinirsel olarak, yani orada bir sıkıntı olabiliyor. Sürüş esnasında sürekli debriyaja basıp vites değiştirmek, hafıza, odaklanma ve karar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks bölgesini doğrudan uyararak aktif tutuyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir sürüş hareketi gibi görünen bu süreç, gerçekte beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırıyor. Sürücünün anlık hızı takip etmesi, yol şartlarını analiz etmesi, debriyaja basıp doğru vites seçmesi ve gaz pedalını hassas bir şekilde kontrol etmesi neredeyse eş zamanlı gerçekleşiyor. Vallahi öyle, evet. Tüm bu eylemler sürücünün zihnini sürekli canlı ve tetikte tutan karmaşık bir koordinasyon yaratıyor demiş. Mesela şey falan da yaparız. Otomatik viteste işte hız sabitleyiciler falan filan vardır ya. Özellikle şehirler arası yollarda böyle çok rahatlık katar. Aslında oralara da çok bulaşmamak gerekiyor. Yani çok bulaşmamak gerekiyor derken ben de bulaşıyorum da. Ama şeydir yani, fazla böyle rahata alıştırıyorsun kendini. Yani şey, biraz böyle bir arada beyni de yormak lazım diyoruz ya. O açıdan böyle çok da biraz böyle bir araca biz hakim olalım yani. Gerçi araca biz hakim olalım derken şimdi otonom sürüşler falan filan da başladı. Komple arabalar trafiğe hakim yani. Bak otomatik vites konfor sağlıyor ancak demiş. Bilişsel uyarımı düşürüyor diyor mesela. Otomatik şanzımanlı araçlarda sürüş kontrolünün büyük bölümü elektronik sistemler tarafından üstleniyor. Bu durum sürücüye belirgin bir konfor sağlasa da, ama iyi konfor sağlıyor. Sürüş sırasında verilen karar sayısını ve yapılması gereken karmaşık hareketleri azaltarak beynin uyarılma seviyesini düşürüyor. Uzmanlar manuel araç kullanımının sağladığı bu düzenli bilişsel uyarımın
özellikle yaşlılık döneminde zihinsel zindeliğin korunmasına ciddi katkı sağladığını vurguluyor. Günlük rutin içinde çalıştırılan sinir hatları dikkat, hafıza ve bilgi işleme hızının gerilemesini engellemeye yardımcı oluyor demiş. Yani kısacası manuel kullanın diyor da yani işte hayatlar, hayaller manuel diyelim biz artık ona. Hayatlar otomatik yani o trafikleri hani beyni çalıştıracağız diye. Pazar payı erimeye devam ediyor denmiş manuel vites araştırıcına. Doğru artık günümüzde sayı düşüyor. Yeni araçlar daha çok otomatik. Zaten elektrikli araçlara bakıyorsun. Onlarda zaten vites aramak biraz çılgınlık. Artık böyle böyle devam edecek bu süreç.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir hizmet oldu ya.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
8: Bölgenin en iyisi.

aleyhine dal veren, havam yerinde radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namık Enayi Muhabbet.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li müzakerecilerle İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
4: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohome Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
6: Reklam.

Yepyeni haftayı karşıladık. Pazartesi güzel olsun diye hayatın ritmine başlayabiliriz o halde. Gününüz güzel olsun. Pazartesiniz keyiflensin diye hayatın ritmine başlıyoruz. Tarkan'la açılışı yaptık. Yine önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz seslerle günü daha çekilebilir hale getireceğiz. Edis burada olacak. Oğuzhan Koç, Aydın Kurtoğlu, Berksan, Emre Kaya, Soner Sarıkabadayı çok daha fazlası var. Önümüzdeki dakikalarda ve dahi program içerisinde. Güzel, yine doğrudan. Top dolu bir iki saat bizi bekliyor. Hem gündemden uzaklaşacağız haberlerle hem de haberdar olacağız. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz tabii, kulağınız hayatın ritminde olsun.

Hatırlarsınız 2004 yanlış hatırlamıyorsam Rafet El Roman bu şarkıyla harika bir çıkış yapmıştı. İşte o yıllara dair unutamadığımız şarkılar, o yıllara dair unutamadığımız anılar diyelim. Yeniden canlandı 2026 ilkbaharında Edis Yalancı Şahidimi seslendirdi. Biz bu kez Edis yorumuyla dinledik çok sevdiğimiz Rafet El Roman şarkısını. İyi ki bazen diyorum 90'larda, 80'lerde çocuk olmuşuz, genç olmuşuz, o yıllarda müziği, hayatı dolu dolu yaşamışız diyorum bazen. Bence en şanslı nesil biziz herhalde. Peki Yalancı Şahidimi canlı canlı dinledik. Vakti zamanında Rafet El Roman'dan da bu kez Edis'i geride bırakırken Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Bugün de yine pazartesiyi keyiflendirirken öptüm diyecek hayatın ritminde.

dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdi karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız kaşına bakın, gözüne bakın, parmak hareketlerine bakın, işte nasıl gözünü yukarı kaldırmış ona bakın gibi bir sürü değişik karakteri ortaya çıkartmaya çalışan yöntem var. Ama kişiliğimizi şekillendiren o kadar çok genetik yapı var ki, yani o kadar çok değişken ki aslında insanların kişiliği. 1 milyondan fazla genomu inceleyen bilim insanları dışa dönüklükten kaygıya kadar kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik varyant belirlemişler. Özellikle insanların yaşam biçimlerini de nasıl etkilediğini de incelemişler. Yani biz öyle tırnak uzunluğundan saç şekline, işte adım atmasından göz kırpışına falan bu tarz şeylerle kişiliği çok da fazla tanımlayamayacağız, anlayamayacağız, açıklayamayacağız. En güzeli bir müddet beraber vakit geçirmek, karşınızdakini tanıyabilmek için. Ha, o da yeterli olmuyor bence ama en azından daha iyi tanırsınız. Yeni haftaya başlamışken pazartesiniz doğru insanlarla başlasın diyelim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Doğa yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladı. Eylül'ün son haftasındayız. Bu hafta ortasından sonra Ekim'i karşılayacağız. Sıcaklıklar da kendini hissettiriyor. Doğa da kendisini hissettirmeye başlıyor. Siz de hayatınıza yeni tonlar katabilirsiniz mesela. Ay sonbahar geldi, şimdi depresif mi olacağım diye düşünmek yerine, sonbahar depresyonunu kendinize çağırmak, üzerinize yüklemek yerine ruhunuzu canlandıracak şeyler yapabilirsiniz. Küçük ama etkili rutinlerle sonbaharın hüzünlü yanını değil etkileyici tarafını hissedin demişler haberde. Ne yapacağız peki? D vitamini alacağız. Yani aklınıza ne geldi bilmiyorum ama işte renklerle eğleneceğiz, müzik dinleyeceğiz gibi şeyler gelmiş olabilir. Biz biraz daha real açıdan baktığımızda daha canlı hissedebilmek için vitaminleri toparlayacağız. D vitamini ve dengeli beslenmeyle sonbaharı karşılayın diyorlar. Ritmik egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapın, hala doğaya çıkabilecek sıcaklıklar varken. Ruhunuza iyi gelecek olan şeyleri yapmaya bakın. Tamam, biz gene müzik dinlemeyi ekliyoruz bu rutinler içine. Bir de tabii ki düzenli uyku ve zihinsel detoks var. Tüm bunları yaptığınızda sonbaharı daha enerjik karşılayabilir, tamamlayabilirsiniz.

Haftayı karşılarken pazartesi daha keyifli olsun diye gündemden uzaklaşıyoruz ama keyifli haberlerle devam ediyoruz. O güzel haberlerden biri de anne adaylarına gelsin. Eğer anne olmayı planlıyorsanız, ki isteyen herkesin bu dünyada o duyguyu tatması ümidiyle diyorum. Anne adaylarının yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Keşke bir 18 sene önce bu haberleri bana birileri okusaydı diye düşünüyorum bazen. Çünkü o dönemde, yani anne olmaya hazırlandığım dönemde, ben canımın istediği her şeyi yemiştim. Kilo alma açısından konuşmuyorum. Bebeğin lezzetleri tatması açısından konuşuyorum. Bilseydim daha fazla sebze yerdim mesela. Çünkü bir bebeğin beslenme tercihleri annesi hamileyken tükettikleriyle belirleniyormuş. Yani bebeğiniz karnınızdayken sevgili anne adayları, bebeğiniz yediklerinizin lezzetini alıyormuş. Doğduktan sonra da karşılaştıkları tatlar ve kokularla ilk kez tanışmış olmuyorlarmış. Böylece siz hamilelik sürecindeyken tükettiğiniz o yiyecekleri bebeğinize tanıtmış oluyormuşsunuz. Bilseydim daha az fast food yerdim diyeceğim bu yüzden. Yani 18 sene önce bu kadar fazla şey yoktu karşımıza çıkartacak, haber kaynağı yoktu. Ama en azından siz beni dinliyorsanız bu haber sayesinde büyük bir ihtimalle yediklerinize biraz daha dikkat edeceksiniz diyelim anne adaylarına. Peki, hayatın ritminde gününüz güzel devam etsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun bu haftada.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek, bir ömür geçirmek ilk başta heyecan verici olabilir. Bir ömrü paylaşacağınız, doğru insanı bulduysanız eğer evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Hem sevgili, hem eş, hem arkadaş, hem dost, hem yardımcı, yani her şeyiniz olacak insan varsa yanınızda evet ömrünüz sağlıklı ve mutlu geçecektir. Fakat yapılan araştırmalar, yani 1972 yılında bir sosyolog, Amerikalı bir sosyolog bu araştırmayı yapmış. Bugün hala geçerli bir tespit olarak çıkıyor karşımıza. Evli çiftler için her ikisi de aynı dinamiği taşımıyorlar. Yani her evliliğin içinde aslında birbirini deneyimlediği iki ayrı evlilik varmış. Aynı çatı altında, aynı nikahla kurulmuş ama bambaşka deneyimlerle tanıyabileceğiniz insanlar. Yani bu araştırmada bekar ve çocuksuz kadınların daha uzun yaşadığı, evlenmiş çocuğu olan kadınların daha çok yorulduğu sonucu var. Ki yadsınamayacak bir sonuç ama bunun için diyorum size yardımcı, hayatınıza dost, gerçekten sizinle birlikte hayatı yaşayan birini bulduysanız eğer, karşılıklı, hiçbir şeyi sorgulamadan, sadece mutluluk odaklı bir ilişkiniz varsa şanslısınız. İşte bu yüzden son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı. Doğru insanı buldum mu acaba diye düşünürken, yanlış mı acaba karşımdaki insan diye anlamaya çalışırken doğru insanı da kaybediyoruz. Gerçekten sizi sevebilecek, sizin de gerçekten verdiğiniz değeri önemseyecek, hak edecek insanlar olsun hayatınızda. Fakat bekar ve çocuksuz kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış, haberiniz olsun.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli Tokat ile Amasya arasında bir. 0,10 metrelik çift tüplü yapısıyla D100 karayolunda güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Niksar Devlet Hastanesi'nde asansörde mahsur kalan vatandaş 112 ihbarı sonrası belediye itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Komedyen Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından hakim karşısına çıkıp siyasi mizah nedeniyle hapis yattığını belirtti. Göktaş, eleştirileri kaldıramayan yöneticilere karşı savunmasını yapıp beraat istedi. Duruşma devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Ankara'da etkili sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, Fatih'te yol çöktü, Eyüp Sultan'da toprak kaymasıyla bina tahliye edildi. Ankara'da kanalizasyon suları apartman girişlerini bastı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı belediyeye yönelik zimmet soruşturmasında 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Soruşturma önceki irtikap ve aklama suçlarıyla genişleyerek devam ediyor. Türkiye A Milli Takımı İtalya maçı öncesi resmi kadroyu açıkladı. Uğurcan Çakır cezası ve diğer 6 isim kadroda yer almadı. Orkun Kökçü ise sakatlıktan dönerek kadroya katıldı. Kadroda kaleci ve hücum hattı oyuncuları bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının haklarını gözetip piyasanın likidite ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini açıkladı ve hukuki sürecin sürdüğünü söyledi.
1: Spor.
2: Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Victor Osimhen ve Erling Haaland'ı karşılaştırarak Osimhen'in Avrupa'nın zirvesine yükseldiğini vurguladı. Fenerbahçe Tarfin 29 Eylül'de Ülker Spor Salonu'nda Bayern Münih'i Avrupa Ligi 2. haftasında konuk edecek. Sarı lacivertliler 2. galibiyetini hedefliyor. Fenerbahçe bonservisi kendisinde olan Diego Carlos için Parma'nın 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu Ocak'ta kullanması halinde gelir elde edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

Kahvaltılar yapıldı mı bu sabah? Umarım kahvaltıyı atlamamışsınızdır. Evet, hala günün en önemli öğünü ve bir de doğru saatte yapmak gerekiyor. 30 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan kapsamlı bir araştırmada ilk ila son öğün saatlerinin yaşam süresi kalp damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım ne zaman kahvaltı yapacağız? Verilere göre ilk kalorisini sabah 7-8 arasında alanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Saat 8'den sonra kahvaltıyı bırakanların ölüm riski daha fazla artarken ilerleyen saatlerde riskin %29'a kadar çıktığını belirlemişler. Özellikle ilk öğünü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülüyormuş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Yani kahvaltınızı öğleden sonra bırakmayın, hatta sabah 7 ile 8 arasında yapın diyorlar. Günün son öğününü ise 19'dan önce tamamlamak gerekiyormuş, haberiniz olsun. Yani saat 6-6,5 gibi akşam yemeği yiyeceksiniz, 7-8 arasında da kahvaltı yapacaksınız. Bunlar vücudumuz için en sağlıklı saatler, sonra biz duymadık demeyin.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız

0: Akustik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: O bir aşk bebeği.
1: Peki, araştırmalara göre biri bize sevgisini gösterdiğinde yaralarımız daha hızlı iyileşiyormuş. Hangi yaradan bahsediyoruz? Kalp yarası mı, cilt yarası mı? İnce bir detay. Tabii ki her ikisi de. Çünkü sevgi, şefkat, olumlu davranışlar, sosyal ilişkiler, vücudumuzda gerçekleşen biyolojik süreçleri fizyolojik yaraların iyileşmesinde doğrudan hızlandırıyormuş. Kortizolün düşmesi, oksitosin ve işte mutluluk hormonlarının salgılanması, yani birinin bize sevgi göstermesi daha hızlı iyileşmemizi sağlıyormuş. Hani anne öpünce geçer ya, işte sevdiğiniz biri yanınızda olunca da daha hızlı geçiyor. Bütün hastalıklar neredeyse. Sevgi iyileştiriyor diye bir kez daha eklemiş olayım yeni haftayı karşılarken. Gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanın doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

2020'de başımıza gelen Covid pandemisinden sonra pandemi lafını duyunca şöyle bir korkuyoruz. Bir haber çıktı karşıma. Bu kez demans pandemisi geliyor diyorlar. Yani zihninize iyi bakmazsanız unutkanlık, Alzheimer, demans öyle çok artacak ki 3 katına çıkması bekleniyormuş. Yapılan araştırmalarda bilim dünyası sessizce yaklaşan yeni bir küresel sağlık tehdidine dikkat çekmiş. Demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı 2050'ye kadar 3 katına çıkacakmış. Belki de o yıllarda hala hayatta olursak, yani bir 24 sene sonra kaç yaşında olacağınızı hesaplayın. Şöyle düşünüyorum, evet, yani 70'leri geçmiş olacağım ben. Dolayısıyla demansa da yakalanma ihtimalimiz yüksek olacak o yaşlarda. İşte bugünden zihnimize, kendimize, düşüncelerimize, hafızamıza, beynimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdiden hatırlatmış olayım, 2050'lerde, yani kötü haber vermek gibi düşünmeyin de önlem almak gibi düşünün, demans 3 katına çıkacakmış. O halde çok sevdiğiniz şarkıları ezbere alın, ezbere bilmediğiniz şarkıları ezberleyin, yeni şarkılar ezberleyin, yeni bir dil öğrenin, eskiden olduğu gibi bulmaca çözün, yani bir şeyler yapın kendiniz için.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Kahvenizi içtiniz mi? Kahveler içildi mi? Yani saat 9'dan sonra kahve için diyorlar. Muhtemelen hazırladığınız kahveleri içtiniz. Peki kahve içmeseniz bile sabah erken saatlerde kahvenizi koklayın diyeceğim. Çünkü kahveyi koklamak da işe yarıyormuş. Yapılan araştırmalar kahveyi sadece koklamanın içmeseniz bile ruh halinizi iyileştirdiğini, beyin aktivitelerini değiştirdiğini ortaya çıkartmış. Peki içmeyelim o halde. Koklayalım kahveyi. Neden? Çünkü sabah kortizol yüksek oluyor. Kahve içmeyin diyorlar ya. Erken saatte canımız kahve isterse koklayalım. Sadece koklamak bile beynimizin aktivitesi üzerinde belirgin etkiler yaratıyormuş. Kahve uyandırıyor, enerji veriyor, iyileştiriyor. Bu yüzden kahvenizi keyifle yudumlayın. Tabii içine şeker atmayın. Biz gününüzü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Oğuzhan Koç ve Salman Tin, Eylül'le radyolarınızda.

Sosyal medyada o kadar çok tavsiye veriliyor ki uymamak lazım o tavsiyelere. Bir abla tavsiyesi mi desek bunu da. Peki özellikle TikTok ve Instagram'da sağlıklı beslenme paylaşımları verenlere uzmanlar uyarıda bulunmuşlar. Sağlıklı yaşam adı altında paylaşılan beslenme içeriklerinin göründüğü kadar masum olmadığını, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin, idealize edilmiş bedenleri öne çıkaran içeriklerin yeme davranışları ile beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz yaratıldığımız bedende güzeliz. Zorlamamak lazım fazlasını. Birkaç kilo fazlamız var diye de hayatı zehir etmemek lazım. En güzeli hayatın, yediklerinizin tadını çıkartın. Ha, sağlığınızı bozmasın tabii ki, en önemlisi sağlık. Ama siz zayıflayacağım, bedeninizi incelteceğim diye hayatı kendinize zehir etmeyin. Sosyal medya paylaşımlarını da işte bu yüzden çok da kayda almayın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Destini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Yeni haftayı karşılarken pazartesi gününde günün iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu pazartesinden umarım en az benim kadar keyif aldınız. Biz pazartesileri seviyoruz. Pazartesileri sevdiriyoruz hayatın ritmiyle. Yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla, en güzel haberlerle diyelim buluşalım. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa yanınızdakilere de iyi bakın. Sizin sevginizi hak eden insanlar olsun bugün. Hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno'nun sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak evlenen Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: maksimum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop yerine ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sensiz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Ayhan Saraç, yorgun ve bitkin halde bahçesine gelen kaya sansarına su ve yiyecek vererek sahip çıktı. Hayvan kısa süre sonra ayrıldı. Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Hakan Ahmet Bice, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyip Genel Başkan Yavuz Ağralioğlu'nun kabulü sonrası ayrıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili, yeğeni ve ruhsatsız tabancayla saldıran AB tarafından vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı, sebep husumet olarak değerlendiriliyor. Deniz Göktaş cezaevindeki tutukluluğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile zorla görüşmesini anlattı. Savcı hakaret suçlamasıyla cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Duruşmada mizah ve söz özgürlüğü tartışıldı. İstanbul Kapalı Çarşı'da iş yeri çalışanı Emre C. eşine Çin'e gittiğini söyleyip kasadan 699 bin dolar ve diğer paraları alarak kaçtı. Soygunu organize eden şüpheliler oyun üzerinden iletişim kurdu ve parayı dağıttı. Sosyal Demokrasi Derneği Kemal Kılıçdaroğlu'nu dernek tüzüğüne aykırı söylem ve eylemler nedeniyle üyelikten ihraç etti. Dernek hukukun üstünlüğü, demokratik katılım ve sosyal demokrat değerlerden taviz vermeyecek. İhraç kararı tüzük esas alınarak verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesindeki kooperatif yöneticileri ve ilişkili firmalara yönelik zimmet soruşturması kapsamında 9 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
1: Spor.
2: Endrick, futbolun baskısını kabul ederek sunduğu fırsatlar için şükretmenin önemini vurguladı. Futbolun zor olmadığını, ailelerin hayatını değiştirdiğini belirtti. Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Luka Doncic'in kadro kararlarında yer almak istediğini ama genel menajerlik yapmak istemediğini açıkladı. Pelinka, takım yönetiminde yetkin olduğunu belirtti. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi maçında Çekya ile İngiltere arasındaki karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları Uyarcan ve Özkar olacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece, orta şiddette yağmurlu parçalı güneşli bir hava görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
6: Şıklığın en zarif dokunuşu.
0: Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra
1: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Yani bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Muhteşem bir 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihaz

0: cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM. Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Ayhan Saraç, yorgun ve bitkin halde bahçesine gelen kaya sansarına su ve yiyecek vererek sahip çıktı. Hayvan kısa süre sonra ayrıldı. Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Hakan Ahmet Bice, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyip Genel Başkan Yavuz Ağralioğlu'nun kabulü sonrası ayrıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Osmaniye'de bir lisenin bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili, husumetli yeğeni AEB tarafından ruhsatsız tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken eğitim iki günlüğüne durduruldu. Bakanlıklar soruşturmayı sürdürüyor. Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı ve 12 yıl hapis cezası talebine rağmen tahliye edildi. Göktaş, politik mizahının korunması gerektiğini belirtti. Ankara Alışveriş Merkezi'nden alınan stres oyuncağı 11 yaşındaki Furkan Seçkin'in elinde patlayarak ikinci derece yanağa neden oldu. Aile güvenlik uyarısı eksikliği sebebiyle suç duyurusunda bulunarak oyuncağın toplatılmasını talep etti. Emekli ve memur maaşlarında olacak zammı için 3 enflasyon senaryosu değerlendiriliyor. Yıl sonu enflasyonu %28-29,6 aralığında gerçekleşirse 4A, 4B, 4C emeklilerinin maaşları yeniden hesaplanacak ve artış yaşanacak. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi ve bağlı kooperatiflerde zimmet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Jandarma 9 şüpheliyi gözaltına aldı, ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. İşlemler jandarmada devam ediyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım'ın Kante'nin maliyeti açıklamalarını sosyal medyada eleştirerek rakamların vergi dahil söylenmesini manidar buldu. Galatasaray yaz transfer döneminde Bruno Fernandes için bonservis engeline takıldı. Manchester United devam ediyor. Taraftar çağrısı yaptı. Fernandes gülümseyerek yanıt verdi. Sosyal medyada gündem oldu. Hollanda milli takımı sakatlanan Cody Gakpartio'yu kadrodan çıkardı. Teknik direktör Xavi Hernandez Gakpartio'nun yerine yeni oyuncu çağırmayacak ve maçlara eksik çıkacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece, orta şiddette yağmurlu parçalı güneşli bir hava görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifre size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert ve Bekçocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
0: Reklam.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim, gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de yine beraberiz ve sanat müziğimizin en özel eserlerini paylaşacağız. Dilerseniz bir Muazzez Ersoy eseriyle devam edelim.

Program birlikteliğimiz sanat müziğinin en sevdiğimiz çalışmalarıyla ve unutulmaya yüz tutmuş isimleriyle devam ediyor. Unuttuğumuz değerlerden bir tanesi efendim Ayşegül Durukan. Ayşegül Durukan'ın sesinden mahur bir eser dinleyeceğiz. Güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait bu güzel hareketli eserimizle biraz daha keyiflenelim diye.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnahom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
1: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programına sanat müziğimizin en güzel çalışmalarından bir tanesi daha geliyor efendim. Bu güzel eserimizi de Aytaç Ergen seslendiriyor.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz mesajlarını ve o güzel temennilerini programa iletmeye başladılar efendim. Teşekkürler ediyoruz bizler ve güzel bir tavsiye eseriyle devam edelim isterseniz. Arif Sami Toker'e ait uşak bir eser, Faruk Salgar seslendiriyor bu güzel eserimizi sevgili dinleyicilerimiz için.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de geçmişten günümüze sanat müziği eserlerinden bir müzik demeti sunduk sizlere. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ve radyomuzdan ayrılmayın.

Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkı

0: geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.